severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Yeter ki ıslak ıslak

Sen bana bir yangın gidişinle uyandım tam içinde koca.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

altından. Bu kurda ormanda inan ki her yer kapan. Çok gördüm yoldan sapan. Çıkış yok yer altından. Yavur beni ya da bu yükü al üstümden.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: 的。
1: Reklamlar.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz, dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakro

0: 5 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Seninle göreceğim ben seni.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
4: Back to your classrooms.
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
1: What is going on here?
0: Oh my God! Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu. Bayburt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şehir içi okul servis araçlarında geçerli olacak raiç bedelleri açıkladı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan talep yazısını değerlendiren Belediye Meclisi, Eylül ayı oturumunda konuyu karara bağladı. Alınan 398 sayılı meclis kararıyla birlikte yeni dönem ücret tarifesi resmiyet kazandı. Açıklanan yeni düzenlemeye göre, il merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının uygulayacağı aylık ücretlerde geçen yıla oranla ortalama %22 artışa gidildi. Belirlenen fiyat tarifesi, şehir genelinde eğitim veren tüm resmi ve özel okullara öğrenci taşıyan servis şoförleri için bağlayıcı nitelik taşıyor. Başkan Memiş, Şingah Parkı ve saha çalışmalarını inceledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı çalışmalarını yerinde denetledi. Şingah Mahallesi'nde yapımı süren ikinci etap park projesi alanını ziyaret eden Başkan Memiş, şantiye sahasında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Bayburtlu Enerji Üretim AŞ Müdürü Şahin Kızılaslan da katıldı. Saha ziyareti sırasında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen Memiş, projelerin aşamaları hakkında bilgi verdi. Erhan Kazel, CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi üyesi ve Bayburtlu iş insanı Erhan Kazel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kazel, belediye meclis üyeliği görevini bundan sonra yeni parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kariyerindeki bu kararı parti yönetimiyle yaşanan ilkesel görüş ayrılıkları gerekçesiyle aldığını belirtilen Kazel, resmi istifa dilekçesini belediye meclisi başkanlığına sundu. Çatıksu'da 4 kilometrelik su hattı hizmete açıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında dualar okunarak hatta ilk su akışı sağlandı. Yeni hat köyün su dağıtım şebekesine entegre edilerek kullanımına sunuldu. Düzenlenen törene mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda köy sakini katılım sağlandı. Bayburt'ta Fizik Tedavi Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi için çalışmalar sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivrin başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından hastanenin hizmet vereceği alanda inceleme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde sağlık tesisinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmete açılması kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi alanın iç bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde takip etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Herkese merhaba, duyduk duymadık demeyin de güzel bir salı gününde birlikteliğimiz başladı. Hafta başında sayılırız, haftanın ikinci iş gününde bir kez daha herkese bereketli, bol kazançlı, güzel bir hafta diliyorum. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine tüm enerjimizle karşınızdayız. En güzel şarkılar, keyifli haberler sizlerle birlikte olacak. Evet, programı başlatıyorum. Hoş geldiniz.

Gün içerisinde kendinizi mutlu etmeye çalıştınız mı hiç? Hayata pozitif bakmak ve mutlu olmak için sebepler bularak olumsuz düşüncelerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Bu da stresten biraz uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Şimdi mutluluğun tanımı tabii herkes için farklıdır. Kimisi için iyi bir işe sahip olmak, kimisi içinse en derin hayallerini gerçekleştirebilme gücünü elinde tutmak demek. Kendini mutlu etmek hem ruhsal hem de fiziksel başarının en önemli anahtarı. Şimdi mutlu olmak insanın içinden geliyor. Hayata dört elle sarılabilmek ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeye yardımcı olabilecek küçük değişiklikler yapma gücü herkesin elinde aslında. Peki bu mutlu olmanın sırrı ne? Mesela gülümseyerek başlamak. Evet, güne gülümseyerek başlamak beynin sizi mutlu edecek hormonları serbest bırakmasını sağlayacaktır. Gün içinde modunuzun düştüğünü hissederseniz aynanın karşısına geçip gülümsemeyi deneyebilirsiniz efendim. Egzersiz yapmak da sizi mutlu edecek. Çünkü egzersizin mutluluk üzerinde derin bir etkisi vardır arkadaşlar. Özellikle depresyonun üstesinden gelmek için etkili bir strateji. Genellikle kilo verme amaçlı yapılan egzersiz rahatlamamıza, beyin gücümüzü artmamıza ve vücut imajımızı iyileştirmemize yardımcı olur. Üstelik günde sadece 10 dakika zaman ayırmamız da yeterli. Peki daha nasıl mutlu olabiliriz? Birazdan devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için tabii ki stresten uzak kalmamız gerektiğini söylüyor. İyi bir uyku, yeterli bir uyku almamızı söylüyor ki bu 6 ila 8 saat arasında ve sağlıklı beslenin diyor. Akdeniz tipi beslenmekte fayda var diyorlar. Akdeniz diyeti olarak da bilinen Akdeniz tipi beslenmenin temel özelliği tabii besin çeşitliliğine sahip olması. Sebze, meyve, ekmek ve diğer tahıllar, kuru baklagillerle yağlı tohumlar gibi bitkisel kaynaklı besinler Akdeniz tipi beslenmede sıklıkla yer alan besinler. Şimdi Akdeniz tipi beslenmede görünmez yağ oranı çok düşük. Görünür yağsa çoğu zeytinyağı. Bu tarz bir beslenme biçimi tüketilen besinler sayesinde C vitamini, E vitamini, kükürtlü bileşikler gibi antioksidanlardan, N3 yağ asitlerinden, alfa linolenik asitten, EPA ve DHA'dan daha zengin. Faydaları çok fazla. Birazdan bahsedeceğim, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri. Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres, Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Akdeniz tipi beslenmeden bahsediyordum ve Akdeniz tipi beslenmenin faydaları nelerdir dedim. Az önce bir virgül koydum. Çok fazla faydası var. Akdeniz tipi beslenmenin başta kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve obezite olmak üzere çeşitli kronik hastalıklardan koruyucu etkisi olduğu vurgulanıyor. Evet, ve bu diyetin koruyucu etkileri besinlerle vücuda alınan bioaktif bileşenler vücudumuzu koruyor. Bu beslenmeyle meyve, sebze ve zeytinyağı tüketimi artıyor. Bu tür besinlerin tüketiminin artmasıyla birlikte de E ve C vitamini gibi antioksidanların ve fenolik bileşikler gibi bioaktif bileşiklerin alımı da yüksek oluyor. Tabii bütün bunların sağlıklı yaşam süresinin uzamasına, yaşla ilgili kronik hastalıkların azalmasına yardımcı olacağı da bildiriliyor. Peki bu beslenme tarzı herkes için uygun mudur? Evet, herkesin uyum sağlayabileceği bir beslenme tipi. Ancak bu tarz bir beslenmenin etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi de gerekiyor. Bu beslenme tipinde listemizde tam tahıl kaynağı besinler, sebze ve meyveler, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, zeytinyağı, balık tüketimi ön planda olmalı.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Şimdi yapay zeka tabanlı ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle teknoloji gündemimizde yepyeni bir dönem açıldı malum. Hayatın pek çok alanında büyük kolaylıklar sağlayan bu uygulama diğer yandan bu gelişmelerin varacağı yerle ilgili sorularımızı da arttırmaya devam ediyor malum. İş hayatında pek çok mesleğe, öğrencilere ve hatta bilimsel araştırmalara büyük kolaylıklar getiren uygulama diğer yandan gelecekte mesleklerin kaybolup kaybolmayacağına dair soruları da gündeme getiriyor. Gastronomide arkadaşlar şahit olduğumuzsa yapay zeka ile yapılan yemekler, her türlü tarifi bilip yeni tarifler oluşturabilen robotlar, evet bu sohbet robotlarıyla diyalog geleceğimizi nasıl yönlendirecek elbette bilmiyoruz. Her yeni teknolojinin hayatımıza müthiş bir inovasyon kattığı bir gerçek. Bu durum bizi gelecekte robotlarla rekabete sürükleyecek gibi duruyor. Bu da ayrı bir dipnot.

0: Kamu Spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama Z jenerasyonu yani 1997 ve 2012 yılları arasında doğan gençler iş dünyasına hızlı bir şekilde adım atarken önceki nesillerden farklı bir anlayış sergiliyor. Teknolojiyle iç içe büyümeleri, eğitim olanaklarına daha kolay erişebilmeleri ve küresel olaylardan daha fazla etkilenmeleri onların kariyer tercihlerini derinden etkiliyor diyebilirim. Özellikle orta düzey yöneticilik pozisyonları bu neslin büyük bir kısmı için cazip bir kariyer yolu olarak görülmüyor. Peki neden? Z jenerasyonu iş yaşam dengesi konusunda diğer nesile göre çok daha bilinçli çünkü. Bir araştırmaya göre Z jenerasyonunun %72'si kariyer tercihinde iş yaşam dengesini ilk sıraya koymuş. Orta sınıf yöneticilik pozisyonları genelde uzun çalışma saatleri, sürekli stres ve iş yüküyle ilişkilendiriliyor. Z jenerasyonu ise bu tür pozisyonların sunduğu prestij veya yüksek maaş yerine daha anlamlı, esnek ve kişisel gelişim fırsatları sunan işler arıyor. Haklılar da, özellikle pandemiden sonra esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi talepler daha da yaygınlaştı malum. Z jenerasyonunun teknolojiye olan hakimiyeti onları geleneksel kariyer yollarından uzaklaştıran bir diğer önemli faktör, tabii bunu da söyleyebilirim. Birçok genç teknoloji sayesinde kendi işini kurma, yaratıcı projeler geliştirme ve daha esnek gelir modelleri oluşturma konusunda büyük bir özgüvene sahip. 2023 yılında da yapılan bir araştırma var. Z jenerasyonunun %62'si kendi işini kurmak istiyormuş. Girişimcilik onlara orta sınıf yöneticilikten daha cazip bir kariyer yolu sunuyor. Çünkü kendi kurallarını koyabilme, yaratıcılıklarını kullanabilme ve daha özgür bir çalışma ortamına sahip olma fırsatı da veriyor. Yani bu jenerasyon kariyerlerinde sadece finansal başarı değil, aynı zamanda toplumsal katkı ve kişisel anlamdan arıyor. Yani aslında olması gerekeni yaşamak istiyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Bayburthaber.com haberleri sunar.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
7: Spor.
6: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
5: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Az önce Z jenerasyonunun iş hayatında nelere dikkat ettiğini, neler istediğini, orta sınıf yöneticilikten neden uzak kalmak istediğinden bahsetmiştim. Oradan devam edeceğim. Çünkü bu kuşağın hiyerarşiyi de sevmediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli bir neden bu. Kurum kültürüyle ilgili Z jenerasyonu hiyerarşik yapılardan hoşlanmıyor efendim. Daha yatay, öyle katılımcı, açık iletişime dayalı ortamları tercih ediyorlar. Orta sınıf yönetici pozisyonları ise çoğunlukla bu tür hiyerarşik yapılara dayalı malum. Gençler kendilerini daha bağımsız, yenilikçi, özgür hissettikleri ortamlarda verimli çalıştıklarını düşünüyorlar ki bence haklılar da. Hiyerarşik yapılarsa onların bu beklentilerini karşılamaktan uzak kalıyor malum. Özetle Z jenerasyonunun orta sınıf yöneticilik pozisyonlarına ilgisizliği sadece bireysel tercihlerinden değil, aynı zamanda iş dünyasındaki büyük değişimlerden de kaynaklanıyor. Teknoloji, esneklik, anlam arayışı ve girişimcilik ruhu, benim aklıma gelenler onların kariyer yollarını şekillendiriyor. Bu nedenle şirketlerin Z jenerasyonunun beklentilerine ve değerlerine uygun iş ortamları sunması, onları yönetici pozisyonlarına çekmek açısından kritik önem taşıyor diyebilirim.

sabahları taze kahvenin çekiciliği diye bir şey var değil mi? Ama aç karnına kahve sağlıklı mı? Zaman zaman bu konuyu konuşuyoruz. Sabah uyandıktan sonra ya da gündelik koşuşturmacada kahve bazen açlığı bastırmak için cazip gelebilir. Ancak uyanır uyanmaz veya aç karnına kahve içmeden önce uzmanlara kulak vermekte fayda var. Sabah uyandıktan sonra ya da dedim ya günlük koşuşturmacada kahve bazen açlığı bastırmak için cazip gelse de bu süreçte tüketilen kahve mide rahatsızlıklarına, uykusuzluğa ve sinire neden olabiliyormuş. Kahveyle ilgili merak ettiklerimiz var tabii ki. Şöyle bir araştırdığımızda günün hangi saatinde içilmeli diye soracak olursanız eğer, şimdi vücudumuzun bizi uyandırması için geliştirdiği mekanizmada günün belli saatlerinde kortizol hormonunun seviyesi artıyor, yani stres hormonu. Üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahvaltıdan sonra 8-9, 12-13 ve 17-30, 18-30 dışındaki saatlerde kahve tüketilmeliymiş efendim. Uzmanlar bu şekilde bir bilgi geçmişler. Dünyanın en sevilen içeceğinden biri kahve malum. Günde ortalama 300-400 mg kafein tüketimi genel olarak güvenilirmiş. 500 mg'dan fazlası ise alınmamalıymış. Yani ortalama 3, bilemediniz 4 fincan kahve içilebilirmiş günde. Tabii içeceğiniz saatlere dikkat etmeniz gerekiyor.

0: düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifm'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifm'le fark edilirsiniz.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Az önce kahve hangi saatler arasında içilmemeli? Aç karnı içtiğinizde vücudunuza ne gibi değişiklikler olabileceğinden bahsetmiştim. Ortalama 3-4 kahve içebiliriz diyor uzmanlar. Tabii faydalarından da bahsetmemiz gerekiyor. Mesela kahve depresyonu önlüyor değil mi? Zihinsel performansımızı arttırıyor, astım krizlerini azaltıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı gibi bağırsakları da yumuşatıyor ve doğal antioksidanlar, potasyum, magnezyum, demir ve manganez gibi mineralleri de içeriyor. Çok tüketildiğinde peki hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? Tansiyon, uykusuzluk, sinirlilik, mide rahatsızlığı, hızlı kalp atışı, kan basıncında artış, vitamin ve mineral kaybı gibi olumsuz etkileri de var bu arada. Hamilelerde düşüğe de neden olabilmekte. O yüzden dikkatli olmakta fayda var.

yollarıma. Şimdi teknolojik cihazlar hayatımızın bir parçası. Özellikle bir yerden başka bir yere giderken bu cihazlarımızın şarjlarını da yanımıza alıyoruz. Onun şarjı, bunun şarjı derken bayağı karışık bir durum yaşıyoruz. ODTÜ'lü araştırmacılar bu duruma bir son verecek sanırım. MEMS Neuristor adlı nöromorfik işlemci bileşeni elektronik cihazların enerji verimliliğini radikal şekilde arttırmayı hedefliyormuş. Yeni teknolojiyle cep telefonlarının şarj süresi 1 yıla çıkarken kişisel verilerin korunmasında da büyük ilerlemeler sağlanacakmış. MEMS Neuristor, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin entegre yapısından esinlenerek tasarlanmış. Geleneksel işlemcilerde veri aktarımı sırasında yüksek enerji tüketimi ve gecikme yaşandığı belirtilerek, geliştirdikleri nöromorfik işlemcinin hafıza ve işlem birimlerini aynı yapıda birleştirerek bu sorunları çözdüğünü açıklamışlar. Evet, günlük şarjdan yıllık şarja diyebilirim. Yeni teknoloji cep telefonlarının pil ömrünü uzatarak şarj sürelerini yıllık seviyelere taşıma potansiyeli taşıyor. Tabii bu durumda dünya devleriyle işbirliği görüşmeleri de çoktan başlamış. Aşk olmaz sana liman. Çok geç o gecemdeki ay, ateşimde duman, artık onsuz kalamam. Çoktan yazdım roman.

bende o yüzsüz. Bazen hani bir hıçkırık tutar ya bizi, bir türlü de geçmez. Aniden başladığında doğal yöntemler hızlı bir çözüm sunabilir aslında. Basit adımlar diyaframı rahatlamasına ve hıçkırığın durmasına yardımcı olabilir. Bu yöntemler vücudun dengeye dönmesini sağlarken rahatsızlığı gidermekte oldukça etkili. Mesela bunlardan bir tanesi su içmek arkadaşlar. Hıçkırığı geçirebilmek için en yaygın yöntemlerden biri. Yavaşça, aralıklı olarak su içmek diyafram kaslarının düzenlenmesine yardımcı olur ve hıçkırığın durmasına yol açabilir. Hıçkırıkla mücadele ederken nefes tutmak diyaframın kasılmasını engellemeye yardımcı olabilir. Derin bir nefes alıp birkaç saniye tutmak hıçkırığı geçirebilir. Bir tatlı kaşığı şeker yutmak da hıçkırığı geçiren bir başka doğal yöntem arkadaşlar. Şekerin çözülmesi sırasında ağzın içinde oluşan uyarılar hıçkırığın durmasına yardımcı olabilirmiş. Bunun diyaframın rahatlamasına katkı sağladığı da düşünülmekte. Sıvı ile gargara da yapabilirsiniz. Dikkat dağıtabilirsiniz. Bunlar da yine diğer yöntemler. Bir torba içerisinde de nefes alabilirsiniz. Evet, bir kağıt torba içerisinde nefes almak hıçkırığı geçirmek için kullanılan bir başka teknik. Bu yöntem vücutta karbondioksit seviyelerini arttırarak diyaframın normal şekilde çalışmasına da yardımcı olabilir.

Hanımlar beyler, bugün de Banay'la sürenin sonuna geldik. 2 saati geride bıraktık. Yarın haftanın tam merkezinde güzel bir çarşamba gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşçakalın.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlatın.
4: Kafes PlayStation reklamları sunar.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
7: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
8: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.
9: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Television.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
0: Cinevizyon.

elimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

biraz maceracı. Aldım başıma belayı.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 07 80. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu. Bayburt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şehir içi okul servis araçlarında geçerli olacak raiç bedelleri açıkladı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan talep yazısını değerlendiren belediye meclisi, Eylül ayı oturumunda konuyu karara bağladı. Alınan 398 sayılı meclis kararıyla birlikte yeni dönem ücret tarifesi resmiyet kazandı. Açıklanan yeni düzenlemeye göre, il merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının uygulayacağı aylık ücretlerde, geçen yıla oranla ortalama %22 artışa gidildi. Belirlenen fiyat tarifesi, şehir genelinde eğitim veren tüm resmi ve özel okullara öğrenci taşıyan servis şoförleri için bağlayıcı nitelik taşıyor. Başkan Memiş, Şingah Parkı ve saha çalışmalarını inceledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı çalışmalarını yerinde denetledi. Şingah Mahallesi'nde yapımı süren ikinci etap park projesi alanını ziyaret eden Başkan Memiş, şantiye sahasında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Bayburtlu Enerji Üretim AŞ Müdürü Şahin Kızılaslan da katıldı. Saha ziyareti sırasında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen Memiş, projelerin aşamaları hakkında bilgi verdi. Erhan Kazel, CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi üyesi ve Bayburtlu iş insanı Erhan Kazel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kazel, belediye meclis üyeliği görevini bundan sonra yeni parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kariyerindeki bu kararı parti yönetimiyle yaşanan ilkesel görüş ayrılıkları gerekçesiyle aldığını belirtilen Kazel, resmi istifa dilekçesini belediye meclisi başkanlığına sundu. Çatıksu'da 4 kilometrelik su hattı hizmete açıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında dualar okunarak hatta ilk su akışı sağlandı. Yeni hat köyün su dağıtım şebekesine entegre edilerek kullanımına sunuldu. Düzenlenen törene mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda köy sakini katılım sağlandı. Bayburt'ta Fizik Tedavi Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi için çalışmalar sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivrim başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından hastanenin hizmet vereceği alanda inceleme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde sağlık tesisinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmete açılması kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi alanın iç bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde takip etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
1: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
0: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
1: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
0: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi artır, başarıyı katla.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %30,5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, suç nerede işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'i ciddi şekilde etkilediğini belirterek, krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik, nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a çıkarken dün annesi Elif Balıkçı'nın "kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı" yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler.
4: Oturmuşum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Yürüyelim yeniden, silinmemiş izlerden. Deniz kumsal sevinç.

70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim ve gerçekten çok eski bir şarkıyla başladık. Juanito, Kumsaldaki İzler sonrasında yine eski bir şarkı Özdemir Erdoğan'a ait. Bu sefer Sena Şener yorumuyla çalacağım sizlere. Gurbet, hoş geldiniz.

İzmir Aşık, Dairo Moreno ve Deniz ve Mehtap. Retro devam ediyor. Bugün 15 Eylül günlerden de Salı. Bakalım geçmiş yıllarda bugün neler olmuş? Sinema tarihinin en ünlü magazin anı bugün yaşandı desek yeri. Marilyn Monroe, The Seven Year Itch filminin çekimlerinde havalandırma ızgarasının üzerinde uçuşan beyaz elbisesiyle o meşhur pozu vermişti. Unutulacak gibi değil. Belki o fotoğrafı bugün yeniden bakmak istersiniz. Biz de şimdi retroda Ayten Altman'la devam edeceğiz. Şarkımızsa Arkadaş.

ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir, ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Derinden de bir tanesi Yan'ın İlk albümünden Değmez'i seçtim sizlere. Retro devam ediyor. 15 Eylül dedik. 15 Eylül 1987'de popun kralı Michael Jackson efsanevi Bad turnesinin ilk ayağını Japonya'da başlattı ve konser biletleri saatler içinde tükenerek magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Bir nevi Michael Jackson'ın da kral olduğu günü kutluyoruz yeniden. Burcu Güneş'te devam edeceğiz. Retro'dasınız. Ben hep seni sevdim. Şimdi bizimle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Retro devam ediyor.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

hayatımıza giren Çelik gerçekten çok romantik, çok güzel aşk şarkıları yazdı. Onlardan bir tanesi Gözlerin sonrasında retroya devam ediyoruz. Bugün 8 Track Tape Day günü. 1960 ve 70'lerin o devasa 8 kanallı nostaljik araba kasetlerini alma günü. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum aranızda. Eski şarkıları dinlerken böyle nostaljik bir hatırlatma da yapmak istedim ve Ege ile devam ediyoruz. Retrodasınız. Şarkınız Sahçal Çingene.

0: Notu. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor.

Akka'nın ikonik şarkılarından Bana Yalan Söylediler ve Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Kayahan'dan Sultanım. Yarın haftanın tam ortasında Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
7: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Düğün olsa reklamları sundu.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Bu masa, bu gece ölüm sebebim.
1: Gözümle gördüm hayat benim. O bakışla yaşam sebebim. Yukarı bu kulunu hep denedi. Bu masa, bu gece ölüm sebebim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: güzel gülüm.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: BÜKAV Yönetim Kurulu Bayburt Üniversitesi'nde toplandı. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen'in ev sahipliğinde üniversite bünyesinde toplandı. Toplantıda vakfın bugüne kadar tamamladığı faaliyetler, üniversitenin mevcut akademik ve fiziki durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde şehir ile üniversite arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu. Bayburt'ta 11 çeşmeden 7'sinin suyu kirli çıktı. Bayburt'ta 2 Eylül 2026 tarihinde 11 çeşmeden alınan su numunelerinin analiz sonuçları açıklandı. İncelenen çeşmelerin 7'si kirli, 4'ü ise temiz olarak değerlendirildi. Temiz çıkan çeşmeler Aşağı Narkazan, Köse, Yukarı Narkazan ve polis lojmanları. Kirli çıkan çeşmeler Öğretmen Tokiler, Çoruhevler, Askeri Kışla, Kırk Çeşmeler, Tarım, Veli Baba Camii ve Zahit Camii. Analizlerde özellikle E. coli ve koliform bakteri değerleri incelendi. Bayburt'ta pazar yeri trafiği sürücüleri isyan ettiriyor. Bayburt'ta pazartesi günleri kurulan pazar nedeniyle Danışmentliler Caddesi ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücülerin tepkisine neden oluyor. Pazar yerine ulaşmak isteyen vatandaşların yanı sıra bölgeyi günlük ulaşım güzergahı olarak kullanan sürücüler de yoğunluktan şikayet ediyor. Pazarın kurulduğu günlerde özellikle Danışmentliler Caddesi üzerinde araç hareketliliğinin arttığı belirtilirken bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşımın zorlaştığı ifade ediliyor. Bayburt'ta ilk ders zili çaldı. 13 bin öğrenci ders başı yaptı. Bayburt'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Geçtiğimiz hafta başlayan uyum sürecinin ardından kent genelinde 13.125 öğrenci yeni eğitim dönemine başladı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin kademelere göre dağılımı da belli oldu. Buna göre Bayburt'ta 1132 öğrenci okul öncesi eğitimde, 3993 öğrenci ilkokulda, 4161 öğrenci ortaokulda ve 3839 öğrenci lise kademesinde eğitim görecek. Bayburtspor kadrosunu 4 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Bayburtspor şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürürken transferde hareketli bir gün geçirdi. Sarı siyahlı ekip 4 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Bayburtspor yönetimi defans oyuncusu Erdem Kayra Aydın, orta saha oyuncusu Mehmet Aslan, Bayburtlu sol bek Selçuk Hakalmaz ve ikinci lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyesi spor forması giyen orta saha ve ön libero Taygun Vurgun ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
4: 5 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
4: 4 numara.
6: Oldu böyle. Bana bir kez doğru söyle.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
7: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
4: 2 numara.
8: Deli

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
6: Sinevizyon.
7: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
8: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
9: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
10: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
11: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
12: Yüz karası.
13: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
10: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
14: O böcekler gerçek mi?
5: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
6: Sinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

heyecanımı korumuştum. Sesi gökyüzü mavisinden de belirgin. Yine de dinmiyor kuşkum. Onca gönül onca badire, maziden aklına geliyorsa nadiren. Silmeyi yüreğine yazmışsan, ne şiire kız ne de şaire. Gözyaşı

Yerden göğe kadar haklı ama gökten yere düşer aklı. Kızını alamamış eski bir kalbe mi çarptım? Yeniden doğacaktım, derdim çok ama dertten çok seni özlüyorum. Buna derman yok, yüreğine demir attığım limanım. Başka bir sen ama aşka...

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Ünifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz ünifem.tr.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

yüze, avuçlarım açmışım. İçimde bir nur tufanı, ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel, deli seviyorum.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.